özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Ak

0: söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karam film, dost dağları karam film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Radyo Wayne.

Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

gün ve o gece cehennem kadar büyük yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Azam Samra.
1: Premem orotu çitmeyici. Azam Samra az raşoma yani.
2: Azak cehennem azam baharım. Tatlı tavuz itmeler.
3: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang.

0: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model kesnasıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
0: There's gotta be something better than this.
2: The dream.
0: Can we help him?
2: Yeah.
0: We have to stay alive.
1: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
0: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Akım ileşiyor jari, ateşi ha jari. Ez o bekez hore, teyne demeşi ha. Vakım ileşiyor jari, ateşi ha jari. Ez o bekez

0: yana bir bu yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: Radyo Vey.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
1: You're planning to be an expendable?
2: You read through the paperwork.
0: Yeah. I should have read through it.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'ı insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
0: My great gift to mankind.
4: Are you afraid to die?
0: This time I wasn't.
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wang.

0: Belki.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma üzerinden adalet mesajı veren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçek müebbet almadan başka başkan hapis yatmamalı dedi. Üsküdar'da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkan vekilliği seçimi tekrarlanacak. 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak oylama öncesinde CHP grubundan 2 meclis üyesi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda satın alma dairesi başkanı Mustafa Sökmen ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyun da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Girne'deki gemi faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 5. güne girildi. Gemide kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine dün ulaşılırken kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugün adaya giderek kayıp yakınlarını ziyaret edecek. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos verilerine göre yıllık enflasyon %31,51 oldu. Enflasyon araştırma grubuna göre ise tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta %2,24 artarken son 12 aylık enflasyon %49,03 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Eylül ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami zam oranı da belli oldu. Kiracı ile ev sahibinin anlaşması halinde bu oranın altında artış yapılabilecek. Ancak ev sahibinin yasal tavan uygulamak istemesi durumunda kira bedeli %31,79'dan daha fazla artırılamayacak. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın 4. duruşması 9 Eylül'de görülecek. Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, duruşma öncesi davaya destek çağrısında bulundu. Diyarbakır'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedilirken gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Ağustos ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu paylaştı. DFG gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığını belirtti. Ahmet Spor'a yönelik son günlerde artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bayburt'ta Ahmet Spor forması nedeniyle saldırıya uğradığı belirtilen Diyarbakırlı işçi Süleyman Konat'ın uğradığı saldırı sonucu burnu 5 yerden kırıldı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri, üniversite kampüsü, Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri, arkeolojik sit alanları ve tarım arazilerini kapsadığı belirtilen petrol arama faaliyetleriyle ilgili 4 bakana soru önergesi verdi. Kobani'de halk, öğrenciler ve Kobani Üniversitesi akademisyenleri Kürtçe derslerinin haftada 3 saat ile sınırlandırılmasına karşı kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. Kerkük'ün Pirde beldesinde Heşti Şabi'ye ait bir karargaha düzenlenen silahlı saldırıda bir Türkmen üye hayatını kaybetti. Bir diğeri ise ağır yaralandı. Dünya basınında bugün Orta Doğu diplomasisi gündemde öne çıkarken ABD, Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri ve Çin'in Mısır'la geliştirdiği stratejik ilişkilerde ses getirdi. Avrupa'da ise Almanya-Rusya arasındaki gerilim tırmanırken dünya basını Afrika'da hızla yayılan Ebola salgını ve Gine-Bissau'da Cumhurbaşkanı yetkilerini genişleten yeni anayasayı da gündemine aldı. İran ordusu başkomutanı Tümgeneral Amir Hatami, ABD ile devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. İran'ın savaşta kaçınılmaz galip olduğunu savunan Hatami, ABD ve İsrail'in savaşın başından bu yana ilan ettiği hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını söyledi. Kendilerine dönük her türlü saldırıya karşı çok daha güçlü bir karşılık vereceğiz vurgusu yapan Hatami, İran'ın kendini savunmaya kesinlikle kararlı olduğu gerçeğini anlayacaklar diye belirtti.
Orta Doğu'da savaş ve karşılıklı çatışmalar devam ediyor. İran Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Yemen ordusu ve Ensarullah Suudi Arabistan destekli misillerin mevzilerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre Cebel Beden bölgesinden Taiz vilayetinde bulunan El Muha limanına doğru en az 5 balistik füze fırlatıldı. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.31, euro 56.24, gram altın 6.780 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturma üzerinden adalet mesajı veren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gökçek müebbet almadan başka başkan hapis yatmamalı dedi. Üsküdar'da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan ve CHP'li Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı başkan vekilliği seçimi tekrarlanacak. 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak oylama öncesinde CHP grubundan 2 meclis üyesi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanal medyada yer alan paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonda satın alma dairesi başkanı Mustafa Sökmen ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyun da aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Girne'deki gemi faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 5. güne girildi. Gemide kaybolan 20 kişiden birinin cenazesine dün ulaşılırken kayıp 19 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bugün adaya giderek kayıp yakınlarını ziyaret edecek. TÜİK tarafından açıklanan Ağustos verilerine göre yıllık enflasyon %31,51 oldu. Enflasyon araştırma grubuna göre ise tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta %2,24 artarken son 12 aylık enflasyon %49,03 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Eylül ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami zam oranı da belli oldu. Kiracı ile ev sahibinin anlaşması halinde bu oranın altında artış yapılabilecek. Ancak ev sahibinin yasal tavan uygulamak istemesi durumunda kira bedeli %31,79'dan daha fazla artırılamayacak. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın 4. duruşması 9 Eylül'de görülecek. Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, duruşma öncesi davaya destek çağrısında bulundu. Diyarbakır'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedilirken gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Ağustos ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunu paylaştı. DFG, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığını belirtti. Ahmet Spor'a yönelik son günlerde artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bayburt'ta Ahmet Spor forması nedeniyle saldırıya uğradığı belirtilen Diyarbakırlı işçi Süleyman Konat'ın uğradığı saldırı sonucu burnu 5 yerden kırıldı. DEM Parti Diyarbakır Milletvekilleri, üniversite kampüsü, Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri, arkeolojik sit alanları ve tarım arazilerini kapsadığı belirtilen petrol arama faaliyetleriyle ilgili 4 bakana soru önergesi verdi. Kobani'de halk, öğrenciler ve Kobani Üniversitesi akademisyenleri Kürtçe derslerinin haftada 3 saat ile sınırlandırılmasına karşı kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. Kerkük'ün Pirde beldesinde Heşti Şabi'ye ait bir karargaha düzenlenen silahlı saldırıda bir Türkmen üye hayatını kaybetti. Bir diğeri ise ağır yaralandı. Dünya basınında bugün Orta Doğu diplomasisi gündemde öne çıkarken ABD, Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri ve Çin'in Mısır'la geliştirdiği stratejik ilişkilerde ses getirdi. Avrupa'da ise Almanya-Rusya arasındaki gerilim tırmanırken dünya basını Afrika'da hızla yayılan Ebola salgını ve yine Bissau'da Cumhurbaşkanı yetkilerini genişleten yeni anayasayı da gündemine aldı. İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Amir Hatami, ABD ile devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. İran'ın savaşta kaçınılmaz galip olduğunu savunan Hatami, ABD ve İsrail'in savaşın başından bu yana ilan ettiği hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını söyledi. Kendilerine dönük her türlü saldırıya karşı çok daha güçlü bir karşılık vereceğiz vurgusu yapan Hatami, İran'ın kendini savunmaya kesinlikle kararlı olduğu gerçeğini anlayacaklar diye belirtti.
Orta Doğu'da savaş ve karşılıklı çatışmalar devam ediyor. İran Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Yemen ordusu ve Ensarullah Suudi Arabistan destekli misillerin mevzilerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre Cebel Beden bölgesinden Taiz vilayetinde bulunan El Muha limanına doğru en az 5 balistik füze fırlatıldı. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 31 derece, Şırnak 34 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 28 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 48.31, euro 56.24, gram altın 6.780 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ma bukhair goştarane ma ez Delal. Demek o niz dide ma heni bi bername vaşta şeşima miyane hevte her rol saat 5 hevte şanide veng radyoda ma doşmadır be. Peyam vengu vaşta şanı humadır pare bi kere ma piya bi bername yok bi kele cani viyayiş ukseye kardeş derbas bi kere. Ma beni vengeşima da fazleşima u bi deyran maşmadır. Hovira mekere ma goştare bi kere veng radyoda.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: On Earth, nothing was working out, and I wanted to get the hell out of there.
5: You're planning to be an expendable?
6: You read through the paperwork.
4: Yeah. I should have read through it.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu filmi HBO Max kataloğuna 6 Ağustos tarihinde katıldı. Mickey romanının Edward Ashton tarafından uyarlanmasıyla çekilen yapım Robert Pattinson, Naomi Ashkin ve Steven Yeun'un bir araya getiriyor. Parasite başarısından sonra Bong Joon-ho, Parasite'la insanlıktan çıkarmaya, güç ilişkilerine ve sınıf mücadelesine dair incelemelerini sürdürüyor. Güney Koreli yönetmen bu kez Hijrin'i uzay kolonizasyonu görevine taşıyor. Burada ölümünden sonra düzenli olarak yeniden basılan, feda edilebilir bir çalışan konuşturuluyor. Film uzayın en tehlikeli görevlerini üstlenen Mickey Barnes adlı bir yedek askerini takip ediyor. Öldüğünde bedeni yeniden üretilir ve anıları kendisinin yeni bir versiyonuna aktarılır. Ancak bu görevden sağ kurtulduktan sonra Mickey gemiye geri döner ve Halefi Mickey 18'in çoktan yaratıldığını öğrenir. İki Mickey'nin bir arada var olması görev kurallarını ihlal eder ve iki adamı doğrudan bir tehditle yüz yüze bırakır. Bu durum üzerinden film, kimliği bir insan yaşamına verilen değeri ve işçinin tamamen değiştirilebilir görüldüğü bir sistemin sonuçlarını mercek altına alır. Film HBO Max'te. İyi seyirler.
4: My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't.
0: Cinevizyon.

Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen

0: yenilenen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Love God Aren Heja. Estelal. Demek neste eme be bername washte şeşma. Her rojen hafte de na bara saat 5 haftande li ser weşana zindiya veng radio be werebin. Peyam mu da khaze khaje mera bişinin em bername washte şeşma be hevra peşkeş bikin. Jibir nekin li ser veng radioye goh bedin bername washte şeşma.

Xhinavend Anuqe janë dhe mbash. Hefsarok e gishti je DBP keskin bayındır kudi yekemin kongre asayi ya DBP ya jole mergete ahivi got peyura me eve ku bizanin elim tifak u rehistin buyuna hu tevli VP vajoye bevin. Ahmet Davutoğlu Dicivine Kenava geldi politikayın AKP u Serokomar Tayyip Erdoğan rehnekir. Ahmet Davutoğlu Bertek Nişane Devlement buna reyadarin AKP u Serokomar'da u hagot milyaran le milyarin hu zedekirin horuna haram horun derdorin hu kirin devlement zavaya hu kir vezir hizmin hu devlement kir. Türkiye peşkeşi penc mutahitan kir. Serdozgeriya Komeri ya Ankara derbari Ahmet Davutoğlu da jiber nirhandinin kirye bihinceta hakaret li Serokomar kirye Lepirsin da despekere. Hatra gihandın ku lekolina berfirehtir a disk are ya le ser hundakırına muçayan dedi dehi ilona da hazaru bistu şeşanze vereveşandın disk argot de heşt mehin salede muçaya herikim 6706 TL kembuye. Beşevaki de encama sergirtinin malanda li navenda Manisa'yı u Nafçaya ve Turgutli'ye revebere tuayderi muhlis çiftçi, Kabatkari Meclis Acıvanan Adem Parti'ye Mahsum Yılmaz u Endami Meclis Acıvanan Adem Parti'ye Süleyman Yıldız hatın bünçakkırın. Nenavçaya gever ya jole merge cüvane nozde sali HT lıtaha ormane li male davil jiyana hu ani. Sedama hu kuştine nahat zanin li guri çavkaniyen lıtaha malvati kure hu li male mirid itiye u agahi dane timen tendüristiye pişti müdahale evli ya timen tendüristiye cenaze rakırınene hoşkane ya devlete ya geberi. Karkerin inşaatı Süleyman Konat eyle bay bursi formaya Ahmet Spor eyle hukarı bu ligel horziye hu rasti eyriş eken nijan perest hat. Hatta gotin ku kesin eyrişkar gotinin evder bay bursi evder deji kurdan rebebe goristan kırını. Süleyman Konat pişti eyrişi glikir u diyar kır ku eyrişkar pişti bünçaf kırını hatine berdan. Denavçe İstanbul, A Başakşehir'e de inşaat ekede duvar helveşiya Karkerek binave Tolga Yahşi Hatarizgarkırın u Karkere binave Ferdi Yahşi Jiyana Hoji Desta Pişti Biyere Rebebere Şantiye'ye Operatöre Ekskavatöre u Pispore Evlehi u Tendüristiya Kar Hatın Binçakırı. Dema Kayyume li Şunevşeredare Bajare Mezin e Merdini Ahmet Türk Gudiçare Müjdara 2024'an da hatı bu tayin kırın Dimehedin ji hat direş kırın Vezarete Karin Nevkayı da huyantku Tuncay Akkoyun de Dimehedin Erka Kayyumtiye bidomine. Aktivist u hünermendi Kürt Nevşuan Herki yeko dışı aliye polisin Alman ve hatıbu binçafkirin bihinceta beşleri xebatin çandi buye dersinori Irak'ı hatekirin. Herki rojek beriye hevditin anırkandına dosyaya huy ya penaberiye hat dersinor kirin. Le bajari Tiltemir'e cenazeye civane binave Abdülkadir Halef el-Ebede, Yejigunde Erişa, Ye Serekaniye u Saray el-Ahmet, Yejigunde el-Rikbe, Ye Tiltemir'e pişti pazdar ojanji kutbuna çekiliyan, le derdora gri Asuri ya bajer hatındetin. Hat zanin ku hezin evlekariya hündirin, herem dorpeç kır u desbile pirsina büyere u sedemin mirine kırın. Em gihiştin davya nuçeyin hı, biminin duhoşiyede.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ma bu her goş tarane ma ez delal. Demek o nizdi de ma heni biberna me vaşta şaşıma miyane hevteye her roş saat pancu hevte şanide veng radyo de ma doş madır be. Peyam vengu vaşta şanı ho madır pare bir kere ma piya biberna me yok bir kele cani viyayış ukseye kardeş derbas bir kere. Ma beni vengeşma da fazlaşma u bir deyran maşmadırı. Hovira mekere ma goştare bir kere Veng Radyo'da BRT'ye

0: Yanma nerede?
1: Gizlenmiş Buckingham Sarayı'na.
2: Ya burası Kraliyet Sarayı mı? Bir felaket.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ted'in sihirli lambası. Cesur kaşif Ted, 2 yaşındaki kızı Ollie'nin doğumundan sonra aşırı korumacı bir babaya dönüşmüştür. Bu durum, uzun süredir ekibin bir parçası olan Mami'nin kendini dışlanmış ve değersiz hissetmesine neden olur. Her şey, Buckingham Sarayı'ndaki buldukları sihirli bir lambayla değişir. Mami, lambanın gücünü kullanarak zamanda geriye gitmeyi ve 1502 yılındaki Peru'daki efsanevi Paititi şehrine ulaşmayı diler. Ancak bu dilek, tarihin akışını değiştirme tehlikesi taşımaktadır. Bunun üzerine Ted, Sara ve arkadaşları Mami'yi durdurmak için geçmişe doğru nefes kesen bir maceraya atılır. Yolculukları onları Peru'dan Antik Yunanistan'a, Atlantik Okyanusu'nun ötesine ve sonunda Orta Doğu'nun gizemli topraklarına kadar götürür. Burada Ali Baba ve Kır Karamiler efsanesinin ünlü mağarası da onları beklemektedir. Zamanla yarışan ekip hem tarihi korumaya hem de dostluklarını yeniden güçlendirmeye çalışırken dünyanın farklı dönemlerinde unutulmaz maceralar yaşar.
4: Yok bir şey. İyiyim ben.
3: Aile, animasyon ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini Enrique Gatto yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Jenner, Luis Posada var. İyi seyirler.
5: Yaşa! Oldu! İşe yaradı! Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
7: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devrede.
8: Sinevizyon.
9: Radyo Venk.

0: Gjinavend Anuqe janë dhe mbash. Hefsero ke gishti je DBP keskin bëjëndër, këtë je kemin kongre asaj ja DBP ja gjole mergete akhëvi gotë pejura me ewe ku bëzanin elem të faq u rëkhëstën bujina khë tevli VP vajhoje bëbën. Ahmet Davutoğlu Dijivineke Nava geldi politikayın AKP Ulusal Komar Tayyip Erdoğan rehnekir. Ahmet Davutoğlu Bertek Nişane Devlement Buna Reyadarin AKP Ulusal Komar'da u hagot milyaran le milyarin xo zedekirin xoruna haram xorin der dorin xo kirin devlement zavaya xo kir vezir xizmin xo devlement kir Türkiye peşkeşi penc mutahitan kir Serdozgeriya Komeri ya Ankara derbari Ahmet Davutoğlu da Jiber Nırhandinin kirye bihinceta hakaret le Ulusal Komar kirye Lepirsin da despekere. Hatra gihandın kul ekolina berfirehtir a disk are ya de ser hundakırına muçayan dedi de ilona daha zor büstü şeşanze vere veşandın disk argot de heş mehin salede muçaya herikim 6396 TL kembuye. Beşevaki de encama sergirtinin malanda li Navenda Manisa'yı u Navçaya ve Turgutli'ye revebere tuaydere muhlis çiftçi, Kabatkari Meclisa Civanan Adem Parti'ye Mahsum Yılmaz u Endami Meclisa Civanan Adem Parti'ye Süleyman Yıldız hatın bin çapkırın. Linavçaya gever ya jole merge Civane 19 sali HT Lıtaha Ormane Limale Daviliş yana huani Sedama Hukuştine Nahat Zanin Liguri Çavkaniyen Lıtaha Malvati Kurehu Limale Mirid itiye u Agahi Danet Mintendüristiye Pişli Müdahaleye Evli ya Timintendüristiye Cenaze Rakırınene Hoşhaneye Devlete ya Geberi. Karkerin inşaatı Süleyman Konat ile Bay Bursi formaya Ahmet Spor ile hukarı bu ligel horziye hu rasti eyrişeke nüjan perest hat. Hatta gotin ku kesin eyrişkar gotinin evder Bay Bursi evder deji kurdan rebe ve goristan kırını Süleyman Konat pişti eyrişi glikir u diyar kır ku eyrişkar pişti bünçaf kırını hatine berdan. Denavçe İstanbul a Başakşehir'e de inşaat ekede duvar helveşiya karkerek binave Tolga Yahşi hatarizgarkırın u karkere binave Ferdi Yahşi jana huji desta. Pişti bir yere rebebere şantiyeye operatöre ekskavatöre u pispore evlehi u tendüristiya kar hatın bin çafkırı. Dema Kayyume li Şunevşeredare Bajar Emez'in e Merdini Ahmet Türk Gudiçari Müjdara 2024'an da hatı bu tayin kırın, dimehe dinci hat direşkirin. Vezarete Karin Nevkayı da huyantku Tuncay Akkoyun de dimehe din Erka Kayyumtiye bidomine. Aktivist u hünermendi Kürt Nevşuan Herki yeko dışı aliye polisin Alman ve hatı bu binçafkirin bihinceta beşleri xabatin çandi buye dersinori Irak'ı hatekirin. Herki rojek beriye hevditin anırkandına dosyaya koy ya penaberiye hat dersinor kirin. Le bajari Tiltemir'e cenazeye civane binave Abdülkadir Halef el-Ebede, Yejigunde Erişa, Ye Serekaniye u Saray el-Ahmet, Yejigunde el-Rikbe, Ye Tiltemir'e piştipazdar ojan jikutbuna tekiliyan, Le derdora gri Asuri ya Bajer hatındetin. Hat zaninku hezin evlekariya hündirin, herem dorpeçkır u desbele pirsina büyere u sedemin mirine kırın. Emgihiştin davya nuçe yenkwe, biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Dicle kente çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Diclekent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

kavga haren heja. Estelal, de demek neste? Eme be bername washte şeşma, her rojen hefte, de navbera saat 5 heftande, lisar veşana zindiya veng radyo bewerebin. Peyam mu da khwaze khwaje mera bişinin, em bername washte şeşma, be hevra peşkeş bikin. Jibir nekin, lisar veng radyoye goh bedin bername washte şeşma.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Weng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi, kentte sabah saatlerinde 10 kişinin yaşamını yitiren PKK'lilerin taziyelerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatına ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. Yeni istihdam modelleri üzerinde çalışıldığını da duyuran Bakan Gürlek, sivil anayasa hedefine de değindi. Gürlek, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz dedi. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi seçimlerine ilişkin olarak gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır denildi. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Dersim İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan'ın kaybolmasından bir gün önce Sonel'e kule bilgilerini gönderdiği ortaya çıktı. Kahraman o dönem Antep'te görev yaptığını ancak Dersim'de bulunduğunu belirterek Sonel'in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini, kendisine ulaştırılan verileri de Sonel'e gönderdiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı okul binalarının afetlere hazırlığı için üniversitelerle işbirliği protokolü imzalarken sadece 2026'da incelenen 900 okuldan 396'sının riskli olduğu ortaya çıktı. İncelenmeyen 10 binlerce okulun durumu ise belirsiz. Motorine bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8.24 TL'lik rekor zam sonrası benzin fiyatlarında da artış beklentisi gündeme geldi. TÜPRAŞ fiyat formülasyonuna göre benzinde KDV dahil 3.29 liralık fiyat artışı hesaplanırken bunun 2.47 lirasının pompaya yansıması bekleniyor. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki pazardan iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Asgari ücret ve emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını belirten Tanrıkulu, vatandaş şikayetçi, esnaf şikayetçi, insanlar yoksul ve her geçen gün daha da yoksullaşıyor, bu düzen değişmeli dedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2. kata ulaşan kişi tarafından kurtarıldı. Ahmet Spor'da 3 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Çekdar Orhan'ın yeni takımı belli oluyor. 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfa Spor ile görüşmelere başlayan tecrübeli oyuncunun kulüple büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in Moskova'ya hibrit saldırılar ve Leipzig Havalimanı'ndaki bir İHA saldırısı girişimiyle resmen suçlamasının ardından Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarına sergiledikleri güçlü dayanışma için teşekkür etti. Suriye hükümetinin Kobani Bölge Müdürü İbrahim Müslim, Mürşit Pınar sınır kapısının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bölgedeki idari ve askeri değişiklikler çerçevesinde Kobani'deki yönetim kurumlarının devredilmesi ve birleştirilmesi süreci devam ediyor. İngiltere'nin Exeter Üniversitesi Kürtçe öğrenmek isteyenler için çevrimiçi kurs düzenleyecek. Üniversitenin ilk kez çevrimiçi düzenleyeceği başlangıç düzeyindeki kurs, temel dil bilgisi ve kelime bilgisini kapsayacak ve 28 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İran'a yönelik saldırıları savunan ABD Başkanı Trump, ana hedefin İsrail olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağladıklarını ileri süren Trump, İran'a istenildiği an yeniden saldırı düzenlenebileceği mesajını verdi. Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle tespit edilen vaka sayısı 290'a yükseldi. Son bir haftada 58 yeni vakanın görüldüğü ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Mavher goştarane ma ez delal. Demek honiz dide ma heni biberna me vaşte şeşma. Miyane hevte her rol. Saat pancu hevte şanide veng radyode ma doşmadır be. Peyam vengu vaşte şane homadır kare bir kere. Ma piya biberna me yok bir kele cani viyayış ukseye kardeş derbas bir kere. Ma beni vengeşma da fazleşma u bideyran maşmadırı. Hovira mekere ma goştare bir kere. Veng Radyo'da bere tehet.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumikids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumikids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Привет.
1: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi, kentte sabah saatlerinde 10 kişinin yaşamını yitiren PKK'lilerin taziyelerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatına ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu. Yeni istihdam modelleri üzerinde çalışıldığını da duyuran Bakan Gürlek, sivil anayasa hedefine de değindi. Gürlek, milletimizin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz dedi. İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi seçimlerine ilişkin olarak gündeme gelen iddialarla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Söz konusu iddialar yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır denildi. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Dersim İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'ın Gülistan'ın kaybolmasından bir gün önce Sonel'e kule bilgilerini gönderdiği ortaya çıktı. Kahraman o dönem Antep'te görev yaptığını ancak Dersim'de bulunduğunu belirterek Sonel'in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini, kendisine ulaştırılan verileri de Sonel'e gönderdiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı okul binalarının afetlere hazırlığı için üniversitelerle işbirliği protokolü imzalarken sadece 2026'da incelenen 900 okuldan 396'sının riskli olduğu ortaya çıktı. İncelenmeyen 10 binlerce okulun durumu ise belirsiz. Motorine bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen 8.24 TL'lik rekor zam sonrası benzin fiyatlarında da artış beklentisi gündeme geldi. Tüpraş fiyat formülasyonuna göre benzinde KDV dahil 3.29 liralık fiyat artışı hesaplanırken bunun 2.47 lirasının pompaya yansıması bekleniyor. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki pazardan iktidarın ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Asgari ücret ve emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığını belirten Tanrıkulu, vatandaş şikayetçi, esnaf şikayetçi, insanlar yoksul ve her geçen gün daha da yoksullaşıyor, bu düzen değişmeli dedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3. kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2. kata ulaşan kişi tarafından kurtarıldı. Ahmet Spor'da 3 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Çekdar Orhan'ın yeni takımı belli oluyor. 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfa Spor ile görüşmelere başlayan tecrübeli oyuncunun kulüple büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'in Moskova'ya hibrit saldırılar ve Leipzig Havalimanı'ndaki bir İHA saldırısı girişimiyle resmen suçlamasının ardından Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarına sergiledikleri güçlü dayanışma için teşekkür etti. Suriye hükümetinin Kobani Bölge Müdürü İbrahim Müslim, Mürşit Pınar sınır kapısının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bölgedeki idari ve askeri değişiklikler çerçevesinde Kobani'deki yönetim kurumlarının devredilmesi ve birleştirilmesi süreci devam ediyor. İngiltere'nin Exeter Üniversitesi Kürtçe öğrenmek isteyenler için çevrimiçi kurs düzenleyecek. Üniversitenin ilk kez çevrimiçi düzenleyeceği başlangıç düzeyindeki kurs, temel dil bilgisi ve kelime bilgisini kapsayacak ve 28 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İran'a yönelik saldırıları savunan ABD Başkanı Trump, ana hedefin İsrail olduğunu ifade etti. Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağladıklarını ileri süren Trump, İran'a istenildiği an yeniden saldırı düzenlenebileceği mesajını verdi. Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle tespit edilen vaka sayısı 290'a yükseldi. Son bir haftada 58 yeni vakanın görüldüğü ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
1: Almanya'da Yelkovan 12'yi vurdun mu? O an herkes elini işten çekermiş.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken, kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar, onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları, yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken, hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav, dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
3: İyi milleti bana kardeş.
4: Al benden de o kadar.
3: Madene hoş geldin.
5: Hoş bulduk Süleyman abi.
3: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
6: Yolculuk nasıl geçti?
7: İyi demiştin ya.
2: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
0: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
8: Sinevizyon.

Yazdıkların olmasa kim inanır sen ayrıldın.

0: sana oturur. Kalp ağrısı zamanla sevmek birçok şey göze.
1: Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres: Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Wenge Schmal.

0: Reklamlar.
1: Dicle Kent'te çocuklarınızın geleceğine ışık tutacak yepyeni bir eğitim yuvası açıldı. Lumi Kids Akademi, kreş ve gündüz bakım evi. Lumi Kids Akademi'de çocuklarımız sevgiyle büyüyor, keşfederek öğreniyor, özgüvenle gelişiyor. Yoğun İngilizce eğitimi, Cambridge sınavlarına yönelik eğitim yaklaşımı, yaş dönemine uygun gelişim ve eğitim programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğiyle çocuklarımıza güçlü bir eğitim temeli sunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki her çocuk kendi ışığıyla parlar. Adres: Dicle Kent Villaları 250. Sokak, numara 35, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: AdBlue, partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Egzoz adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Oh no.
1: Someone's art project, maybe?
0: All the way out here?
1: That's weird.
2: Nightmare Fuel.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
2: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the Great Chainsaw Massacre tradition. Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres: Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. İletişim: 0530 735 3921.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Radyo Wave. Wave Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar. AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: AdBlue, Partikül EGR ve Stage 1 çözümleri için Diyarbakır'da tek adres. Arslan Auto Exhaust. Servisimizde kronik arızaları bitiriyor, aracınızın performansını zirveye taşıyoruz. Arslan Auto Exhaust adres, Urfa Bulvarı 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. İletişim 0530 735 3921.
0: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

وليتني بكل بيتك بمرة دعوتا يا أهو أهو إيه أسلي بس يا أخي ولا شا

keçi dileri gazil berbercum valak valak kem. Keçi dile ki halezum el valak kem. Azalım eşitan ve bunda berzak ve tırsa bile tırsa Ayşan'a alim. Aşitan ekun demedi bir divi geçen ve Arabistan'ı Ayşan'ı Ali Kulpan ekun demedi Muhammed Hacer'e bir kıl aşaretle. Pişti veren Rab'ın zar gizler canı hep Rab'ın ekun dede berdim. Babi hamut temaşa bikim. Beyne kedisan afan et maruk. Ali Cevkim Rab'ın zar ve Ayşan'ı Ali Paştir'in

0: Valla biz tut bendiydi sala kıydı ko açan geç ko. Çarmalo be bayu.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.